Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muhasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir. 107.7

0: değişme şansı kazan.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yeni Honor Turbo serfeli giymetlerle Selitom mağazalarında. İndirimli giymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Resmi site selitom.az.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
5: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecelerin heyecanı. Sabah UEFA Çempionlar Ligasını Azerbaycan'a getirir. Azerbaycan futbolunun sabahı tarihinde ilk defa Nəhənglər Ligasında ülkemizi temsil edecek. Bakı böyük futbol gecelerinə ev sahibliği edecek.
6: Bizi çok ağır, uzun bir gece gözlüyor. Geceler ise baykuşlarındır.
5: İndi doğma tribunalardan sesimizi bütün Avropaya eşittirmeye vaxtıdır. Bu tarihin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına destek ol.
7: AutoFM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişleri yerine yetirmək sərfəldir. Çünkü pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Sınıfında bu fırsatlara Esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahili yattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv Adalar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
9: Taksi sahasında çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tətbiqində pik saatlerde mavi ərazilərdən siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: kitab zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hemsöhbet olabilirsin. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiye edir. 107.7 After FM.
1: Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Sınıfında bu fırsatlara Esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahili yataşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cami 49 mana 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
3: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
7: ABB'den Qarabağ Futbol Klubu'nun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
8: Etraflı 997 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yılı tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
9: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Bir bank çatına yaz. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

her yaşta, herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve teneffüs organlarının temizlenmesine kömək edecek. Oyuna başlamadan evvel isinme hareketi etmeyi unutmayın ve bu eğlenceli idman növünden zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesimi duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.

0: Bakı'da akşam saat 8'di.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta.